seni uraştı mı yu? Demar ya kamatim ye kanem utim ye kamatim ye kanem utim ye kapula ya uite mu yuna. Aha, seni uraştı mı yu? Demar ya penet zutu ita ne met zutu ita kukuri mu ya ite kar mavat mu ya mana şeyka ne yumay kar.